Alexandra. Stella in Gothic Bay. Gilbert Sagan. Gilbert Antasya. Bas Gitar. Arthur Martirosyan. Arvaza in Gothic Bay. Vladimir Vartanyan. Fenerbahçe Sulu Katar Batı. Eşmiyat Bey. Valar Şabat Hüçümeyi Zeynep'in Masluydu. Hüçümeyi Rejistörü. Vladimir Vartanyan. Arthur Martirosyan.